0: arayalım onu.
1: Barcollando imbufalito, lancia un orrido barrito.